0: Tene nga da jing shu shu, nyan du shi su.
1: Next is the salutation to Buddha from...
0: Buddha's name to tadi.
1: Salutation to the perfection of wisdom from Maitreya's Abhisamaya Alamkara, clear realizations.
0: Ah, ben geldim. Ha. Normal şeyler şimdi burada.